0: Ankunft.
1: Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor m